0: No, no, ne cazzo una volta per insieme, please, please, ne cazzo.
1: Asko hayutyun yera kuyunu sivetsek, ameni kare vor vor, ilaru kaksın lezullan, ilaru parsranalı uzen, yevmiş topardanan vor hayen. Arat sezi voş takavur kavuç ayşkanda, tser arçı fon arutyun mene pekada, asak.

0: No, no, ne cazzo una forza per insieme, please, please, ne cazzo.
1: Asko hayutyun yera kuyunu sivetsek, ameni kare vor vor, ilaru parsın lezu ulan, ilaru parsıran alı uzen, yev miş tobardanan vor hayen. Arat sezi voş takavorga voç ayşkanda, tser arçev hon arutyun mene pekala, asak.

Kedi gomide can kome. Dinas mirtyan var çükkan kome. Hasta hupi ingerim geri hindoni kome. Nevakone Rus maestro is kome. Paul Bagdadlian. Hani kişeri satsın. As diyesek. Hayutyun hayastan silesek. Derdi gamuy tarifin.

Deli yerde sert uçan sen yungun dinlerun. Seret ne diye Jack Berberian, Nergais Amerika'yı miyatsyan na neren. Yerde sert uçan seni daret artsi dona kadar uçan artıv. Uzem im sirdi hoski pokansem, radyoyi şat harazat ungun dinlerun. Mahtelov arokçuçun, yerçanguçun, yev mişt u mişt haceli ungun truçun. Asna gazbinge mahtem haradev açoguçun, yev parçer vererek. İst donoren uçan, masnavora bez kevok derderyanin, mahtem arevun uman baytzar orer. Seret ner diye Jack'ı, Երդասարտության ցայնի ամենահին ու հարազատ ցայնավորտավարը։